0: Sahiden neredesin canı?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canı? Ya da boş ver böyle iyi canı.
2: Ya da boş ver böyle

Dambaş gazeleme haşavistu delal. İru ambora bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. O xalakama ya iru vazire xandine bilindi. Olek bir nazanı siyah Suriye'ci.